ayağında mesvak. Vatı mı? Lokumu kela kaymenen kaşala da. Ne istiyorsun bu şatola vaka? Hangi lokus? La